0: Sanayide istihdam 110 yılın dip noktasında. Londra'da uluslararası savaş karşıtı konferans.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Haziran Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da ekonomiden çalışma hayatına, uluslararası gelişmelerden yerel haberlere uzanan gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısı geçen yıl 6 milyon 600 bine gerileyerek 110 yılın en düşük seviyesine indi. Uzmanlara göre sorun kitlesel işten çıkarmalar değil, boşalan pozisyonların yeniden doldurulmaması. İktisadi Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre sanayide çalışanların toplam iş gücü içindeki payı %19'a düştü. 2014'te bu oran %22 idi. Araştırma sanayi işlerinin artık eskisi kadar cazip olmadığını da ortaya koyuyor. Diğer sektörlerle arasındaki ücret farkı belirgin şekilde azaldı. Avrupa'da artan militarizme karşı sendikalar ortak mücadele çağrısı yapıyor. İngiltere'deki Stop the War Coalition, Avrupa genelinde yükselen savunma harcamaları ve sosyal kesintilere tepki olarak Londra'da uluslararası bir savaş karşıtı konferans düzenliyor. Etkinlik çok sayıda sendika ve sivil toplum örgütü tarafından destekleniyor. Konferansta liman işçilerinin temsilcileri, eski işçi partisi lideri Jeremy Corbyn, RMT Genel Sekreteri Eddie Dempsey ve Avrupa'dan savaş karşıtı sendikacılar konuşacak. Organizatörler silahlanmaya hayır, sosyal haklara evet mesajıyla sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor. Avrupa'da savunma politikalarına yönelik muhalefet büyürken, Almanya'da öğrenciler zorunlu askerlik ihtimaline karşı protestolar düzenliyor. Brüksel'de ise savaş değil, refah sloganıyla gösteriler yapılıyor. Jungebelt'in haberine göre İngiltere'de sendikalar da tutum değiştiriyor. Ülkenin en büyük konfederasyonu TÜİS, tabandan gelen baskılar sonucu silahlanma politikalarına verdiği desteği geri çekti. Konferansa Almanya'dan katılan sendikacılar buluşmayı Avrupa İşçi Hareketi'nin militarizme ve sosyal hak kayıplarına karşı ortak yanıtı olarak değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'la çerçeve anlaşmasını açıkladı. Anlaşma, uranyumun seyreltilmesini, petrol yaptırımlarının kaldırılmasını ve İran'ın savaş sonrası yeniden inşası için öngörülen 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonunu içeriyor. ABD, İran'la savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan çerçeve anlaşmasının metnini açıkladı. Anlaşmaya göre İran, yüksek zenginlikteki uranyumu IAEA denetiminde seyreltmeyi kabul ediyor. ABD ise petrol yaptırımlarını kaldırmaya hazırlanıyor. Taraflar imza sonrası 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına ulaşmayı hedefliyor. Stern'in haberine göre plan İran için en az 300 milyar dolarlık bir yeniden inşa fonu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da kapsıyor. İlk İran petrol tankerleri bölgeden ayrılmaya başladı. Anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de imzalanması bekleniyor. Trump, G7 zirvesinde imzaya yakın olduklarını söyledi. Ancak metni bizzat imzalayıp imzalamayacağı konusunda net konuşmadı. Tahran ise anlaşmanın iki lider tarafından imzalanmasının değerlendirildiğini açıkladı. Bu arada İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırılarını sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Almanya olası bir güvenlik misyonu için koşulların henüz oluşmadığını belirtiyor. Dafür, bunun için sloganıyla 18 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek İnterkültürel Hafta için Kassel'de hazırlıklar başladı. Kentteki dernekler, girişimler, kurumlar ve diğer toplumsal aktörler etkinlik haftasına kendi proje ve programlarıyla katılmaya davet ediliyor. Almanya genelinde 50 yılı aşkın süredir düzenlenen İnterkültürel Hafta, karşılaşma, diyalog ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Kassel'de de çeşitli etkinliklerle kültürler arası etkileşimin teşvik edilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen programda şehir turları, çok dilli masal saatleri ve film gösterimleri gibi etkinlikler yer almıştı. Özellikle ırkçılık ve toplumsal dışlanma konularının etkinliklerde önemli bir yer tuttuğunu belirten İKV Kassel Koordinatörü Franz, açık diyaloğu teşvik etmek ve insanların bir araya gelebileceği alanlar oluşturmak istiyoruz dedi. Bu yılki açılış etkinliği 8 Eylül'de saat 16'da Karlsplatz'da gerçekleştirilecek. İnterkültürel hafta kapsamında etkinlik düzenlemek isteyenlerin fikir ve sorularını interkulturellewoche@kassel.de adresine veya 0561 787 70 77 numaralı telefona ileterek Kassel Belediyesi Fırsat Eşitliği Ofisi ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Kassel'deki interkültürel haftanın paydaşları arasında göçmen örgütleri, entegrasyon kursu sağlayıcıları, kreşler, gençlik merkezleri, oyun evleri, kütüphaneler, dini topluluklar ve entegrasyon alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurum bulunuyor. Gießen'deki Kinderhilfswerk yeni eğitim yılı öncesi dar gelirli ailelerin çocuklarına 50 okul çantası hediye etti. Amaç her çocuğun ilkokul gününü güzel bir anıyla hatırlaması. Almanya'da neredeyse her 4 çocuktan biri yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu nedenle ilkokul çantası ve temel malzemeler birçok aile için ciddi bir mali yük oluşturuyor. Gießen Belediyesi binasında düzenlenen etkinlikte bu yıl Ağustos ayında okula başlayacak çocuklar renk renk ve farklı desenlerdeki çantalar arasından seçim yaptı. Çeşitlilik o kadar fazlaydı ki çocukların karar vermesi hiç de kolay olmadı. NVV yolcular için sistemi daha anlaşılır hale getirmek amacıyla gelecek yazdan itibaren otobüs ve tren biletlerinde fiyat kademelerini 12'den 3'e düşürüyor. Yeni sistemde yolcular yalnızca yerel, ilçe ve bölge olmak üzere 3 kategori arasından seçim yapacak. NVV'ye göre bu değişiklikten en çok ara sıra toplu taşıma kullananlar faydalanacak. Çünkü bilet seçimi çok daha şeffaf hale gelecek. Örneğin Melsungen'den Bad Soden-Allendorf'a giden bir yolcu artık karmaşık tarife bölgelerini incelemek zorunda kalmayacak. Sadece bölge seçeneğini işaretleyecek. Ayrıca 18 yaş altı gençler için tek kullanımlık bilet geliyor. Bu biletlerle gençler 2 oraya tüm Kuzey Hessen'de seyahat edebilecek. NVV bu stratejiyle bölgedeki toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. Alman Meteoroloji Servisi DWD bugün 11 ile 19 saatleri arasında Hessen'in büyük bir kısmı için yüksek sıcaklık uyarısı yayımladı. Özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için ciddi sağlık riski bekleniyor. DWD'ye göre 600 metre rakıma kadar olan bölgelerde yoğun sıcaklık stresi oluşacak. Bu tür uyarılar sıcak havanın insan sağlığı için tehlikeli olabileceği günlerde yapılıyor. Uyarıdan şimdilik yalnızca Hessen'in kuzeyindeki bazı bölgeler muaf tutuldu. Schwalm-Eder, Hersfeld-Rotenburg, Waldeck-Frankenberg, Kassel şehir ve ilçe merkezleriyle Werra Meißner. Gün boyunca bol güneş görülecek. Zaman zaman bulutlu olsa da yağış beklenmiyor. Hava çok sıcak ve yer yer bunaltıcı olacak. Sıcaklıklar 28 ile 34 derece arasında değişecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Türkiye'ye dönüyorsunuz. Her yerde Türkçe konuşuluyor. Ülke kalkınmış, her tarafta Made in Turkey yazıyor. Rüyadasınız, artık uyanın. İşsizlik, emeklilik, emeklilikte yoksulluk, çocuğunuzun meslek eğitim yeri sorunu var. Çocuklarınızın uyuşturucu sorunları var. Bunlar çözüm bekliyor. Türkiye'deki politikacılar bu sorunları çözemez. Sadece siz çözebilirsiniz. Rüyadasınız, artık uyanın. Almanya'dasınız.

radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: sanayide istihdam 110 yılın dip noktasında. Londra'da uluslararası savaş karşıtı konferans.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Haziran Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da ekonomiden çalışma hayatına, uluslararası gelişmelerden yerel haberlere uzanan gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sanayi sektöründe çalışanların sayısı geçen yıl 6 milyon 600 bine gerileyerek 110 yılın en düşük seviyesine indi. Uzmanlara göre sorun kitlesel işten çıkarmalar değil, boşalan pozisyonların yeniden doldurulmaması. İktisadi Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre sanayide çalışanların toplam iş gücü içindeki payı %19'a düştü. 2014'te bu oran %22 idi. Araştırma sanayi işlerinin artık eskisi kadar cazip olmadığını da ortaya koyuyor. Diğer sektörlerle arasındaki ücret farkı belirgin şekilde azaldı. Avrupa'da artan militarizme karşı sendikalar ortak mücadele çağrısı yapıyor. İngiltere'deki Stop the War Coalition, Avrupa genelinde yükselen savunma harcamaları ve sosyal kesintilere tepki olarak Londra'da uluslararası bir savaş karşıtı konferans düzenliyor. Etkinlik çok sayıda sendika ve sivil toplum örgütü tarafından destekleniyor. Konferansta liman işçilerinin temsilcileri, eski işçi partisi lideri Jeremy Corbyn, RMT Genel Sekreteri Eddie Dempsey ve Avrupa'dan savaş karşıtı sendikacılar konuşacak. Organizatörler silahlanmaya hayır, sosyal haklara evet mesajıyla sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor. Avrupa'da savunma politikalarına yönelik muhalefet büyürken, Almanya'da öğrenciler zorunlu askerlik ihtimaline karşı protestolar düzenliyor. Brüksel'de ise savaş değil, refah sloganıyla gösteriler yapılıyor. Jungebelt'in haberine göre İngiltere'de sendikalar da tutum değiştiriyor. Ülkenin en büyük konfederasyonu TUC, tabandan gelen baskılar sonucu silahlanma politikalarına verdiği desteği geri çekti. Konferansa Almanya'dan katılan sendikacılar buluşmayı Avrupa İşçi Hareketi'nin militarizme ve sosyal hak kayıplarına karşı ortak yanıtı olarak değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'la çerçeve anlaşmasını açıkladı. Anlaşma, uranyumun seyreltilmesini, petrol yaptırımlarının kaldırılmasını ve İran'ın savaş sonrası yeniden inşası için öngörülen 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonunu içeriyor. ABD, İran'la savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan çerçeve anlaşmasının metnini açıkladı. Anlaşmaya göre İran, yüksek zenginlikteki uranyumu IAEA denetiminde seyreltmeyi kabul ediyor. ABD ise petrol yaptırımlarını kaldırmaya hazırlanıyor. Taraflar imza sonrası 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına ulaşmayı hedefliyor. Stern'in haberine göre plan İran için en az 300 milyar dolarlık bir yeniden inşa fonu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da kapsıyor. İlk İran petrol tankerleri bölgeden ayrılmaya başladı. Anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de imzalanması bekleniyor. Trump, G7 zirvesinde imzaya yakın olduklarını söyledi. Ancak metni bizzat imzalayıp imzalamayacağı konusunda net konuşmadı. Tahran ise anlaşmanın iki lider tarafından imzalanmasının değerlendirildiğini açıkladı. Bu arada İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırılarını sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Almanya olası bir güvenlik misyonu için koşulların henüz oluşmadığını belirtiyor. Dafür, bunun için sloganıyla 18 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek interkültürel hafta için Kassel'de hazırlıklar başladı. Kentteki dernekler, girişimler, kurumlar ve diğer toplumsal aktörler etkinlik haftasına kendi proje ve programlarıyla katılmaya davet ediliyor. Almanya genelinde 50 yılı aşkın süredir düzenlenen interkültürel hafta, karşılaşma, diyalog ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Kassel'de de çeşitli etkinliklerle kültürler arası etkileşimin teşvik edilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen programda şehir turları, çok dilli masal saatleri ve film gösterimleri gibi etkinlikler yer almıştı. Özellikle ırkçılık ve toplumsal dışlanma konularının etkinliklerde önemli bir yer tuttuğunu belirten İKB Kassel koordinatörü Franz, açık diyaloğu teşvik etmek ve insanların bir araya gelebileceği alanlar oluşturmak istiyoruz dedi. Bu yılki açılış etkinliği 8 Eylül'de saat 16'da Karlsplatz'da gerçekleştirilecek. İnterkültürel hafta kapsamında etkinlik düzenlemek isteyenlerin fikir ve sorularını interkulturelleboche@kassel.de adresine veya 0561 787 70 77 numaralı telefona ileterek Kassel Belediyesi Fırsat Eşitliği Ofisi ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Kassel'deki interkültürel haftanın paydaşları arasında göçmen örgütleri, entegrasyon kursu sağlayıcıları, kreşler, gençlik merkezleri, oyun evleri, kütüphaneler, dini topluluklar ve entegrasyon alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurum bulunuyor. Giessen'deki Kinderhilfswerk yeni eğitim yılı öncesi dar gelirli ailelerin çocuklarına 50 okul çantası hediye etti. Amaç her çocuğun ilkokul gününü güzel bir anıyla hatırlaması. Almanya'da neredeyse her 4 çocuktan biri yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu nedenle ilkokul çantası ve temel malzemeler birçok aile için ciddi bir mali yük oluşturuyor. Giessen Belediyesi binasında düzenlenen etkinlikte bu yıl Ağustos ayında okula başlayacak çocuklar renk renk ve farklı desenlerdeki çantalar arasından seçim yaptı. Çeşitlilik o kadar fazlaydı ki çocukların karar vermesi hiç de kolay olmadı. NVV yolcular için sistemi daha anlaşılır hale getirmek amacıyla gelecek yazdan itibaren otobüs ve tren biletlerinde fiyat kademelerini 12'den 3'e düşürüyor. Yeni sistemde yolcular yalnızca yerel, ilçe ve bölge olmak üzere 3 kategori arasından seçim yapacak. NVV'ye göre bu değişiklikten en çok ara sıra toplu taşıma kullananlar faydalanacak. Çünkü bilet seçimi çok daha şeffaf hale gelecek. Örneğin Melsungen'den Bad Soden-Allendorf'a giden bir yolcu artık karmaşık tarife bölgelerini incelemek zorunda kalmayacak. Sadece bölge seçeneğini işaretleyecek. Ayrıca 18 yaş altı gençler için tek kullanımlık bilet geliyor. Bu biletlerle gençler 2 oraya tüm Kuzey Hessen'de seyahat edebilecek. NVV bu stratejiyle bölgedeki toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. Alman Meteoroloji Servisi DWD bugün 11 ile 19 saatleri arasında Hessen'in büyük bir kısmı için yüksek sıcaklık uyarısı yayımladı. Özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için ciddi sağlık riski bekleniyor. DWD'ye göre 600 metre rakıma kadar olan bölgelerde yoğun sıcaklık stresi oluşacak. Bu tür uyarılar sıcak havanın insan sağlığı için tehlikeli olabileceği günlerde yapılıyor. Uyarıdan şimdilik yalnızca Hessen'in kuzeyindeki bazı bölgeler muaf tutuldu. Schwalm-Eder, Hersfeld-Rotenburg, Waldeck-Frankenberg, Kassel-Şehir ve ilçe merkezleriyle Werra-Meißner. Gün boyunca bol güneş görülecek. Zaman zaman bulutlu olsa da yağış beklenmiyor. Hava çok sıcak ve yer yer bunaltıcı olacak. Sıcaklıklar 28 ile 34 derece arasında değişecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Almanya'da 10 saatlik iş günü kapıda. Wohngeld kesintileri barınma riskini artırıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 19 Haziran Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da çalışma yaşamını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Hükümet günlük çalışma süresi sınırını esneterek haftalık üst sınır modeline geçmeyi planlıyor. Ancak taslak sadece işverenlerin taleplerini değil, çalışanların hakları ve çalışma koşulları üzerindeki olası etkileri nedeniyle de tartışma yaratıyor. Çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan yasa taslağı, günlük 8 saatlik çalışma sınırının geleceği konusunda yeni bir tartışma başlattı. Sosyal Demokrat Partili Çalışma Bakanı Berber Bas tarafından hazırlanan taslağa göre, mevcut günlük sınır yerine haftalık çalışma süresine dayalı daha esnek bir model uygulanabilecek. Bu düzenleme hayata geçerse işletmeler belirli dönemlerde çalışanlarını haftada 6 gün ve günde 10 saate kadar çalıştırabilecek. Fazla çalışma süresinin ise ilerleyen aylarda izin veya serbest zaman verilerek dengelenmesi öngörülüyor. Ancak taslağın işverenlerin beklentilerini de tam olarak karşılamadığı görülüyor. Alman İşverenler Birliği BDA önerilen düzenlemenin dijitalleşen çalışma hayatının ihtiyaçlarına yeterince cevap vermediğini savunuyor. İşverenler ayrıca çalışma saatlerindeki esnekliğin toplu sözleşmelere bağlanmasına ve elektronik çalışma saati kayıt zorunluluğuna da itiraz ediyor. Çalışma saatleri reformu henüz kesinleşmiş değil. Düzenleme, koalisyon hükümetinin üzerinde uzlaşmaya çalıştığı daha kapsamlı bir reform paketinin parçası olarak değerlendiriliyor ve emeklilik reformuyla da bağlantılı görülüyor. Öte yandan tartışmaların büyük ölçüde hükümet ve işveren çevreleri arasında yürütülmesi dikkat çekiyor. Çalışanların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek böylesine önemli bir konuda sendikaların ve emek örgütlerinin kamuoyundaki görünürlüğünün sınırlı kalması ise eleştirilere neden oluyor. Çalışma sürelerinin nasıl ve hangi koşullarda esnetilebileceği konuşulurken çalışanların sağlık, yaşam kalitesi ve dinlenme haklarının ne ölçüde korunacağı sorusu şimdiden gündemdeki yerini almış durumda. Hükümetin bütçe planları dar gelirli kiracıları ve evsiz kalma riski taşıyanları endişelendiriyor. Sosyal örgütler Wohngeld'deki milyarlık kesintinin kiracıların evlerini kaybetmelerini hızlandıracağı uyarısında bulunuyor. Almanya'da kiracılar yıllardır artan kiralarla mücadele ederken hükümetin bütçe planlarının yeni bir krizi tetiklemesi bekleniyor. Hükümetin Wohngeld'de yaklaşık 1 milyar euroluk kesinti planına tepki gösteren Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ve Deutsche Mieterbund bunun evsizliği artıracağı uyarısında bulundu. Şu anda yaklaşık 1,2 milyon hane Wohngeld alıyor. Aylık ortalama destek 287 euro. Örgütlere göre bu miktar birçok kişi için evde kalmayı mümkün kılan kritik bir destek. Kesinti halinde ev kaybı ve evsizlik riski ciddi biçimde artacak. Almanya'da sosyal konut sayısı yıllardır düşüyor. Birçok daire mülkiyete, tatil konutuna veya mobilyalı kısa dönem kiralamaya dönüştürülüyor. Yeni sosyal konut yapımı ise kayıpları telafi etmiyor. BAGV'nin hesaplamasına göre bugün 1 milyondan fazla insan kendi konutuna sahip değil. 56 bin insan sokakta yaşıyor. BAGV yöneticisi Bözing, hükümetin yapacağı kesintilerin zaten zorlanan belediyelere daha pahalı acil barınma yükü olarak geri dönebileceğini söyledi. Alman Kiracılar Birliği Başkanı Moritz Wohngeld kesintisinin hükümetin 2030'a kadar evsizliği sona erdirme hedefiyle çeliştiğini söylüyor. düşük gelirli hanelerin gelirinin ortalama %48'ini, bazı durumlarda %60'ını kira ve yan giderlere ayırdığını hatırlatarak mevcut desteğin hayati olduğunu belirtiyor. Konut piyasasını zorlayabilecek bir diğer unsur ise Ekonomi Bakanı Reiche'nin hazırladığı yeni ısıtma yasası. Ev sahipleri birliğine göre yeni ısıtma sistemi zorunluluğunun yol açacağı maliyetler nedeniyle Almanya'da 3 milyona yakın konutun kiralık piyasasından çekilebileceği uyarısı yapıldı. Avrupa Birliği'nden sığınmacılar için 3. ülke merkezlerine onay. Avrupa Parlamentosu sığınmacıların Avrupa Birliği dışındaki 3. ülkelerde kurulacak geri gönderme merkezlerine sevk edilmesinin önünü açan geri dönüş düzenlemesini kabul etti. Düzenleme 418 milletvekilinin desteğiyle kabul edilirken özellikle muhafazakarlar ve aşırı sağ partilerin oylarıyla yasalaşması dikkat çekti. Yeni kurallara göre sığınmacılar hedef ülkeyle herhangi bir bağları olmasa bile Avrupa Birliği dışındaki geri gönderme merkezlerine gönderilebilecek. Refakatsiz çocuklar dışında aileler ve çocuklar da bu uygulamanın kapsamına alınabilecek. Ayrıca sınır dışı edilmek üzere tutulan kişilerin gözaltı süreleri 2 yıla kadar uzatılabilecek. Düzenleme İtalya Başbakanı faşist Meloni'nin Arnavutluk'ta yaptığı ve sığınmacıların Arnavutluk'taki merkezlerde tutulmasını öngören modelin Avrupa geneline yayılması olarak değerlendiriliyor. Karara insan hakları örgütleri ve sol siyasetçiler tepki gösterdi. Eleştiriler Avrupa Birliği'nin iltica hakkını korumak yerine sığınmacıları Avrupa dışında tutmayı amaçlayan politikaları benimsediği yönünde yoğunlaşıyor. Eleştirmenler yeni düzenlemeyle Avrupa'nın savaştan, yoksulluktan ve baskılardan kaçan mültecilere kapılarını daha da kapattığını ve iltica hakkını fiilen Avrupa sınırlarının dışına taşındığını savunuyor. Yeni bir rapor, çocukların kuraklık, aşırı sıcak ve sıcak hava dalgaları gibi en az 3 iklim riskine aynı anda maruz kaldığını ortaya koyuyor. Uzmanlar çocukların yetişkinlere kıyasla çok daha savunmasız olduğuna dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF yayımladığı 2026 Çocuk İklim Riski raporuyla iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkilerini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Rapora göre dünya genelinde 1 milyar 100 milyon çocuk aynı anda kuraklık, aşırı sıcak ve sıcak hava dalgaları gibi en az 3 iklim tehlikesiyle karşı karşıya. UNICEF neredeyse her çocuğun hayatında en az bir iklim tehlikesi yaşadığını vurguluyor. Uzmanlar çocukların yetişkinlere göre çok daha hızlı ısındığını, daha hızlı nefes aldığını ve bu nedenle daha fazla sıvı ve besine ihtiyaç duyduğunu belirterek iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkisinin daha yıkıcı olduğuna dikkat çekiyor. Almanya bugün itibariyle yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Ülke genelinde sıcaklıklar 30 ile 35 derece arasında seyrediyor. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, NRW, Hessen ve Bavyera'nın bazı bölgelerinde termometrelerin 37 ile 38 dereceyi bulması bekleniyor. Geceleri ise sıcaklık 20 derecenin altına düşmeyecek. Uzmanlar bu tropikal gecelerin vücudun dinlenmesini zorlaştıracağı uyarısında bulunuyor. Almanya'da yüksek enerji tüketimi, karbon salınımı endişesi, iklim koruma hassasiyeti gibi nedenlerle klima kullanımı yaygın değil. Almanya'nın Bonn kentinde 10 gün süren iklim görüşmeleri sona erdi. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesi öncesinde yapılan toplantılar bazı başlıklarda ilerleme sağlansa da iklim finansmanı ve bilimsel temellere ilişkin anlaşmazlıkların sürdüğünü ortaya koydu. Ancak yıllardır düzenlenen iklim konferanslarının alınan kararlarla küresel emisyonlar arasındaki uçurumu kapatmakta yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler de güçleniyor. Uzmanlar iklim krizinin yalnızca hükümetlerin ve uluslararası zirvelerin alacağı kararlarla çözülemeyeceğine dikkat çekiyor. yüksek yakıt tüketen SUV araçlar, sık uçak seyahatleri ve aşırı tüketime dayalı yaşam tarzları gibi bireysel tercihler değişmediği sürece iklim hedeflerine ulaşmanın zor olduğu belirtiliyor. Bu nedenle iklim mücadelesinin yalnızca konferans salonlarında değil, günlük yaşam alışkanlıklarında da verilmesi gerektiği mesajı öne çıktı. Çünkü iklim krizine neden olan ürünlerin yalnızca üreticileri değil, aynı zamanda tüketicileri de bulunuyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasa Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya'da 10 saatlik iş günü kapıda. Wohngeld kesintileri barınma riskini artırıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 19 Haziran Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da çalışma yaşamını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Hükümet günlük çalışma süresi sınırını esneterek haftalık üst sınır modeline geçmeyi planlıyor. Ancak taslak sadece işverenlerin taleplerini değil, çalışanların hakları ve çalışma koşulları üzerindeki olası etkileri nedeniyle de tartışma yaratıyor. Çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan yasa taslağı, günlük 8 saatlik çalışma sınırının geleceği konusunda yeni bir tartışma başlattı. Sosyal Demokrat Partili Çalışma Bakanı Berber Bas tarafından hazırlanan taslağa göre, mevcut günlük sınır yerine haftalık çalışma süresine dayalı daha esnek bir model uygulanabilecek. Bu düzenleme hayata geçerse işletmeler belirli dönemlerde çalışanlarını haftada 6 gün ve günde 10 saate kadar çalıştırabilecek. Fazla çalışma süresinin ise ilerleyen aylarda izin veya serbest zaman verilerek dengelenmesi öngörülüyor. Ancak taslağın işverenlerin beklentilerini de tam olarak karşılamadığı görülüyor. Alman İşverenler Birliği BDA önerilen düzenlemenin dijitalleşen çalışma hayatının ihtiyaçlarına yeterince cevap vermediğini savunuyor. İşverenler ayrıca çalışma saatlerindeki esnekliğin toplu sözleşmelere bağlanmasına ve elektronik çalışma saati kayıt zorunluluğuna da itiraz ediyor. Çalışma saatleri reformu henüz kesinleşmiş değil. Düzenleme, koalisyon hükümetinin üzerinde uzlaşmaya çalıştığı daha kapsamlı bir reform paketinin parçası olarak değerlendiriliyor ve emeklilik reformuyla da bağlantılı görülüyor. Öte yandan tartışmaların büyük ölçüde hükümet ve işveren çevreleri arasında yürütülmesi dikkat çekiyor. Çalışanların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek böylesine önemli bir konuda sendikaların ve emek örgütlerinin kamuoyundaki görünürlüğünün sınırlı kalması ise eleştirilere neden oluyor. Çalışma sürelerinin nasıl ve hangi koşullarda esnetilebileceği konuşulurken çalışanların sağlık, yaşam kalitesi ve dinlenme haklarının ne ölçüde korunacağı sorusu şimdiden gündemdeki yerini almış durumda. Hükümetin bütçe planları dar gelirli kiracıları ve evsiz kalma riski taşıyanları endişelendiriyor. Sosyal örgütler Wohngeld'deki milyarlık kesintinin kiracıların evlerini kaybetmelerini hızlandıracağı uyarısında bulunuyor. Almanya'da kiracılar yıllardır artan kiralarla mücadele ederken hükümetin bütçe planlarının yeni bir krizi tetiklemesi bekleniyor. Hükümetin Wohngeld'de yaklaşık 1 milyar euroluk kesinti planına tepki gösteren Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ve Deutsche Mieterbund bunun evsizliği artıracağı uyarısında bulundu. Şu anda yaklaşık 1,2 milyon hane Wohngeld alıyor. Aylık ortalama destek 287 euro. Örgütlere göre bu miktar birçok kişi için evde kalmayı mümkün kılan kritik bir destek. Kesinti halinde ev kaybı ve evsizlik riski ciddi biçimde artacak. Almanya'da sosyal konut sayısı yıllardır düşüyor. Birçok daire mülkiyete, tatil konutuna veya mobilyalı kısa dönem kiralamaya dönüştürülüyor. Yeni sosyal konut yapımı ise kayıpları telafi etmiyor. BAGV'nin hesaplamasına göre bugün 1 milyondan fazla insan kendi konutuna sahip değil. 56 bin insan sokakta yaşıyor. BAGV yöneticisi Bözing, hükümetin yapacağı kesintilerin zaten zorlanan belediyelere daha pahalı, acil barınma yükü olarak geri dönebileceğini söyledi. Alman Kiracılar Birliği Başkanı Moritz Wohngeld kesintisinin hükümetin 2030'a kadar evsizliği sona erdirme hedefiyle çeliştiğini söylüyor. düşük gelirli hanelerin gelirinin ortalama %48'ini, bazı durumlarda %60'ını kira ve yan giderlere ayırdığını hatırlatarak mevcut desteğin hayati olduğunu belirtiyor. Konut piyasasını zorlayabilecek bir diğer unsur ise Ekonomi Bakanı Reiche'nin hazırladığı yeni ısıtma yasası. Ev Sahipleri Birliği'ne göre yeni ısıtma sistemi zorunluluğunun yol açacağı maliyetler nedeniyle Almanya'da 3 milyona yakın konutun kiralık piyasasından çekilebileceği uyarısı yapıldı. Avrupa Birliği'nden sığınmacılar için 3. ülke merkezlerine onay. Avrupa Parlamentosu sığınmacıların Avrupa Birliği dışındaki 3. ülkelerde kurulacak geri gönderme merkezlerine sevk edilmesinin önünü açan geri dönüş düzenlemesini kabul etti. Düzenleme 418 milletvekilinin desteğiyle kabul edilirken özellikle muhafazakarlar ve aşırı sağ partilerin oylarıyla yasalaşması dikkat çekti. Yeni kurallara göre sığınmacılar hedef ülkeyle herhangi bir bağları olmasa bile Avrupa Birliği dışındaki geri gönderme merkezlerine gönderilebilecek. Refakatsiz çocuklar dışında aileler ve çocuklar da bu uygulamanın kapsamını alınabilecek. Ayrıca sınır dışı edilmek üzere tutulan kişilerin gözaltı süreleri 2 yıla kadar uzatılabilecek. Düzenleme İtalya Başbakanı faşist Meloni'nin Arnavutluk'ta yaptığı ve sığınmacıların Arnavutluk'taki merkezlerde tutulmasını öngören modelin Avrupa geneline yayılması olarak değerlendiriliyor. Karara insan hakları örgütleri ve sol siyasetçiler tepki gösterdi. Eleştiriler Avrupa Birliği'nin iltica hakkını korumak yerine sığınmacıları Avrupa dışında tutmayı amaçlayan politikaları benimsediği yönünde yoğunlaşıyor. Eleştirmenler yeni düzenlemeyle Avrupa'nın savaştan, yoksulluktan ve baskılardan kaçan mültecilere kapılarını daha da kapattığını ve iltica hakkını fiilen Avrupa sınırlarının dışına taşındığını savunuyor. Yeni bir rapor, çocukların kuraklık, aşırı sıcak ve sıcak hava dalgaları gibi en az 3 iklim riskine aynı anda maruz kaldığını ortaya koyuyor. Uzmanlar çocukların yetişkinlere kıyasla çok daha savunmasız olduğuna dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF yayımladığı 2026 Çocuk İklim Riski raporuyla iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkilerini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Rapora göre dünya genelinde 1 milyar 100 milyon çocuk aynı anda kuraklık, aşırı sıcak ve sıcak hava dalgaları gibi en az 3 iklim tehlikesiyle karşı karşıya. UNICEF neredeyse her çocuğun hayatında en az bir iklim tehlikesi yaşadığını vurguluyor. Uzmanlar çocukların yetişkinlere göre çok daha hızlı ısındığını, daha hızlı nefes aldığını ve bu nedenle daha fazla sıvı ve besine ihtiyaç duyduğunu belirterek iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkisinin daha yıkıcı olduğuna dikkat çekiyor. Almanya bugün itibariyle yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Ülke genelinde sıcaklıklar 30 ile 35 derece arasında seyrediyor. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, NRW, Hessen ve Bavyera'nın bazı bölgelerinde termometrelerin 37 ile 38 dereceyi bulması bekleniyor. Geceleri ise sıcaklık 20 derecenin altına düşmeyecek. Uzmanlar bu tropikal gecelerin vücudun dinlenmesini zorlaştıracağı uyarısında bulunuyor. Almanya'da yüksek enerji tüketimi, karbon salınımı endişesi, iklim koruma hassasiyeti gibi nedenlerle klima kullanımı yaygın değil. Almanya'nın Bonn kentinde 10 gün süren iklim görüşmeleri sona erdi. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesi öncesinde yapılan toplantılar bazı başlıklarda ilerleme sağlansa da iklim finansmanı ve bilimsel temellere ilişkin anlaşmazlıkların sürdüğünü ortaya koydu. Ancak yıllardır düzenlenen iklim konferanslarının alınan kararlarla küresel emisyonlar arasındaki uçurumu kapatmakta yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler de güçleniyor. Uzmanlar iklim krizinin yalnızca hükümetlerin ve uluslararası zirvelerin alacağı kararlarla çözülemeyeceğine dikkat çekiyor. yüksek yakıt tüketen SUV araçlar, sık uçak seyahatleri ve aşırı tüketime dayalı yaşam tarzları gibi bireysel tercihler değişmediği sürece iklim hedeflerine ulaşmanın zor olduğu belirtiliyor. Bu nedenle iklim mücadelesinin yalnızca konferans salonlarında değil, günlük yaşam alışkanlıklarında da verilmesi gerektiği mesajı öne çıktı. Çünkü iklim krizine neden olan ürünlerin yalnızca üreticileri değil, aynı zamanda tüketicileri de bulunuyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

kızı gözüm kara. Yarınları çektim dara. Hesapsızı gözüm kara. Dolu dizgin yangınlara koşuyorum.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.